Etnaburum. Etnaburum. Ne kto? Dünyaş bulay Etnaburum. Na, Etnaburum.